Allah oğlum tüm gariyle. Ama ana meçid ilfin. Fakın yakum iddin tüvera. Avi dek iç gınniyin. Sıxır misli muhnuvin. Emmiz neyit gafir rükusa. Yabit varıxın ilvaldiyin. Ansiyen ilfrorxın.